0: Efendim, orada bir hafta oluyor. Bekliyorum.
1: Evet, sen sabır değil. Ben hemen çıkışım. Evet, sen sabır. Devam edelim.